kocaman bir yer. Sana da başkalarına da yeter. Bu yürek aşkla ölür bin defa, bin defa doğar aşkla yeniden.

bileyim anlamsız bu savaş. Savaşlardan daha güçlüdür aşk. Bitecek kavgalar, bitecek ki bu hayat. Sevgilim bizi aşk kurtaracak.

Arkadaşlar dikkatiniz bende değil mi? Çünkü söyleyeceklerim hepinizi yakından ilgilendiriyor. Eğer hala Karnaval App'e üye olmadıysanız pek çok ücretsiz konser, tiyatro ve basketbol maçı biletlerini kaçırıyorsunuz demektir. E ne yapacağız peki? Çok basit. Karnaval App'i indir, üye ol ve bildirimlerini açıp tüm fırsatları...

0: Bu programda ürün yerleştirme yapılmaktadır.
1: Saat 7. ETS ile Yeni Saat başlıyor.
2: Geç kalmadın. ETS'de erken rezervasyon devam ediyor. Sen de benim gibi tatilini ETS'den erken al, az öde. Planın değişirse paran iade. Üstelik maksimuma özel fırsatlar da seni bekliyor. Fırsatlar ve iptal iade paketi hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
3: ETS ile gel.
1: Doğan canlı yayında başlıyor.

0: Virgin'den canlı yayında en iyiler.
1: Ben İstanbul'da bir odanın içinde duvara bakarak konuşurken kim bilir şu an bırakın Türkiye sınırlarını dünyanın dört bir yanından kimler nerelerden dinliyor acaba, ne acayip olay. Ben çok uzunca yıllar boyunca şey olamadım bir türlü, bu fikre ikna olamadım. Yani yazıyorlar bana işte şuradayız buradayız, Doğancan Gaziantep'teyiz, Doğancan Almanya'dan günaydın, Doğancan şu anda seni Fransa'dan dinliyorum, Doğancan merhaba Japonya'dan günaydın falan gibi şeyler gördüğüm zaman ya diyorum bunlar yalan herhalde ya. Ama çünkü hani ben de böyle şeyler duyduğum zaman başka programlarda eskiden hep şey diyordum, sallıyor ya. Ama yok valla yani belgeli ispatlı, bir de şimdi WhatsApp'tan aldığımız için mesajları, burada telefon numaraları da görüyorum, alan kodlarını, yurt dışından yazanları. O yüzden çok mutlu oluyorum ve her programın başında yine böyle bir yoklama faslımızda bu anı görmek çok keyifli. Bak gelmeye başladı bile mesajlar. Nereden? WhatsApp'tan. Siz de neredesiniz, ne yapıyorsunuz, adınızı yazın, neredesiniz yazın. Bir şey söyleyeceğim Doğancan diyenler onu da yazsın. İşte ne bileyim, benim biraz övün, biraz ihtiyacım var. He. Gelen mesajları da yoklama faslında 5 dakika sonra hızlıca paylaşmaya başlayacağım. WhatsApp hattımızın telefon numarası 0531 785 90 80.

0: Modern canlı yayında en iyiler.
1: Yani gördüğüm kadarıyla çok fazla şey var. Serbest kürsü olsun diye mesaj var. Yani herkes ne anlatmak istiyorsa o şekilde yayına bağlansın. Ama öyle olduğu zaman da böyle bir yani... Hani bir tutunacak dal yokmuş gibi hissediyor insan. Boşlukta sarılıyor. Biri de şey yazmış. Dur bakayım neredeydi o mesaj ya. Konu bulamadığın çok belli. Doğancan kıvranıp duruyorsun diye bir mesaj gördüm. Gezerken mesajları. Pişmanlıklarımızı yapalım diyen var. Doğaüstü olayları yazanları çok gördüm. Ne bu? Sürekli pişmanlık, utanç falan bunlar konuşuluyor. Bence en mutlu anlarımızı anlatalım bugün demiş Furkan. Aa, var mı öyle bir şey Furkan? Hadi ya. Olabilir mi dersiniz? En mutlu olduğum gün. Tamam, bunu konuşalım mı? Doğru, hakikaten biraz da pozitif be. Yeter be, sürekli car car car oturup ağladığımız, hırladığımız. En mutlu olduğumuz gün, an. Ama şimdi bu da çok böyle duygusal, yerine bağlanacaklar. Çocuğumun doğduğu gün. Kocamla tanıştığım gün. Nikahların kıyıldığı gün. Yok, vazgeçtim, istemiyorum. Abi bize olay lazım ya. Ne yapacağım ben mutlu olduğunuz günü? Ben istiyorum ki ne bileyim entrika olsun, kaos olsun, fitne olsun, fesat olsun.

0: Arkadaşlar dikkatiniz bende değil mi? Çünkü söyleyeceklerim hepinizi yakından ilgilendiriyor. Eğer hala Karnaval Epe üye olmadıysanız pek çok ücretsiz konser, tiyatro ve basketbol maçı biletlerini kaçırıyorsunuz demektir. E ne yapacağız peki? Çok basit. Karnaval Epe'i indir, üye ol ve bildirimlerini açıp tüm fırsatlardan haberdar ol.
1: Doğan canlı yayında devam ediyor.

0: Virgin'den canlı yayında en iyiler.
1: Alo.
2: Günaydın.
1: Günaydın.
3: Merhaba. Teşekkürler. Kiminle mi görüşüyorum?
2: Derya ben, Doğan Can, Ankara'dan arıyorum.
3: Hoş geldin. Tanıyalım, ne iş yaparsın Derya?
2: Ben yönetici asistanıyım. Bir tane özel şirkette, özel sektörde.
3: İyi, güzel. Sen de akrabayı bırak, şirket dedikodusu da fazladır. Doğrudan yöneticiyle çalıştığın için.
2: Değil mi? Hangi birini anlatayım?
3: Boşver, iş ortamını istemiyorum. Ne geldi başına? Akraba terörü bugünün konusu.
2: Bu arada ben yaklaşık 11 senelik falan evliyim işte. Kayınvalidem beni hiç istemedi biz evlenirken. Çünkü oğlumdan kopabilen bir kadın değildi. İki tane oğlu var.
3: Peki sence, sana göre gerekçesi oğluna olan düşkünlüğünün dışında seninle alakalı ne buldu da istemiyordu seni?
2: Yani benle alakalı, olma yakıştıramadı. Beni olma yakıştıramadı. O yüzden. Çünkü oğlum ben...
3: Kusura bakma şimdi kocan ama yani Allah bilir neye benziyor.
2: Arantıya benziyor. Ben sana söyleyeyim. İsteden yansın, istemedi falan. Neyse, çok da çektiriyor şimdi tabii evli olduğumuz için. Anneler günü yaklaşıyor yani. Geçtiğimiz hafta sonu işte AVM'ye gittik. Benim anneme istediği bir şey vardı. Çok uzun zamandır istediği bir ayakkabı vardı. Çok hani ünlü bir marka var ya, söylemeyeyim şimdi.
3: Tamam.
2: Ondan aldık benim anneme. Bu da tutturdu. Ben de işte terlik istiyorum, sandalet istiyorum da bilmem ne de şöyle dedim. Tamam, sana da alalım. Seninkini de alalım. Bu arada onunla gittik. Benim annemle gitmedik, onunla gittik.
3: Tamam.
2: Neyse, tamam işte geziyoruz bilmem. Doğan, bak sana yemin ediyorum, belki 8 tane mağaza gezdik bir tane sandalet için. Yani aklımda ne olduğu da belli değil. Şeyde fikri de yok. Ne istediğini de bilmiyor aslında. Ama yok. Sırf bize inadından bizi uğraştıracak diye 8 tane mağaza gezdik, yemin ediyorum. Bütün bir günümüz çöp oldu. Hiçbir şey de beğenemedi. Artık en sonunda işte kocam dedi ki, tamam anne biz sana parasını verelim. Sen git, ne almak istiyorsan onu al. Yani böyle bir kadın.
3: Ama şimdi bak, senin annene hediye almak için eşinin annesiyle çıkmaz zaten bence, teknik olarak doğru değil. Çıkmışken ikisine de hediye alırsın, dönersin, beğenir beğenmez gider değiştirir daha sonra. Sen şimdi o kadını peşine takıp daha sonra huzurlu bir gün yaşamayı bekliyor olman saçma zaten der ya. Hani bu arada hani iyidir iyiliğine. Şimdi bu tabii senin yaşantın üzerinden, yaşadıkların üzerinden bakış açına göre değerlendiriyoruz. Şimdi o da senin eşinin annesi en nihayetinde.
2: Ya mutlaka ki, ama şöyle, benim annem şehir dışında. Benim annemin yanına gideceğiz bayramda. Bayramda giderken de hediyesini götüreceğiz. Aslında amacımız onun annesine hediye almak. Hazır çıkmışken benim annemin hediyesini de

0: ortadan çıkartalım dı.
1: Yani
0: hani iki kişi
1: bunun lafları sokuldu mu peki? Beni de bütün gün dolandırdınız, bir şey almadınıza geldi mi laf?
0: Tabii tabii, aynen öyle. Bütün gün dolandık, oradan oraya koşturduk. Burada Ankara'da bir tane, ya iki tane yan yana AVM var. Bilen bilir, ismini vermek istemiyorum, Oran tarafında. Ya yemin ediyorum sana, o iki AVM arasında mekik dokuduk ya Doğancan.
1: Ne o, bir sandalet.
0: Aynen öyle, bir sandalet alacağız alt tarafı ya, bu kadar, bir sandalet ya.
1: Anladım. İnternette görselini gösterseydi eğer.
0: Var.
1: Tamam, oradan var, sipariş edin gelsin. Gelsin internetten gelsin.
0: İşte numarası 27'ye kadarmış. Bu sefer de diyor ki nasıl 27'ye kadar numarası olur? Çocuk reyonundan beğenmiş onu da. 27'ye kadar numarası nasıl çocuk reyonundan olur? Nasıl 27'ye kadar olur? Mağazada nasıl olmaz numarası?
1: Bilinçli pislik mi çıkarmak istiyor acaba? Hadi bulun bakalım, bana mı diyor acaba?

0: an canlı yayında en iyiler.
1: Alo.
2: Merhaba, kiminle mi görüşüyorum?
1: Günaydın, Antalya'dan Aybüke ben.
2: Hoş geldin Aybüke. Nedir acaba senin akraba terörü olayın, anlat.
1: Benim dayımla ilgili bir şey yaşadık ve benim çocukluk travmam oldu yani.
2: Ya ne oldu?
1: Dayım bütün aileyi dolandırdı.
2: Şimdi çok bir şey söylemek istemiyorum bununla alakalı ama dayılar biraz...
1: Gerçekten yani...
2: Ama annenle de alakalı bir durum olduğunu öngörüyorum. Muhtemelen dayın türlü dolandırıcılık yaparken annen her türlü onu korudu, kolladı. O benim kardeşim.
1: Hala öyle. Ha,
2: değişmez, şaşmaz. Anlat, ne yaptı?
1: Dayımlar İstanbul'da yaşıyor benim. Annem İstanbulluydu ama Antalya'ya gelin gelmiş. İşte dedem vefat ediyor zamanında. Ben küçüğüm o zamanlar tabii. İşte dayım vekalet istiyor. Diyor ki buradaki evleri satıp size parasını göndereceğim diyor. Annemler de 6 kardeş, 5 kız, bir erkek, bir tane dayım var. Dayım bütün evleri, 6-7 tane ev var. Hepsini üstüne geçiriyor. Tarla falan da var böyle. Üstüne geçiriyor. Bir tane daireyi satıp 5 kardeşe parasını gönderiyor bir tanesini.
2: Sadece bir daireyi paylaştırıyor, diğerleri onun üstünde kalıyor.
1: Evet, hala üstünde. Avukata falan sordurtuyoruz arada.
2: Ne zaman oldu bu olay? Yıllar önce.
1: 20 yıl falan önce.
2: Şu an görüşüyor musunuz?
1: Hepsi çok seviyor ve her yaz gidiyoruz falan yani. Kendisi bir de İstanbul'da çok güzel bir rezidansta, külliye gibi bir yerde oturuyor yani.
2: Rezidans mı, külliye mi, kız karar ver. Bambaşka yani, şey. Anladım ama ya annenler, teyzenler, onlar da muhtemelen ne yapalım? O bizim kardeşimiz bakış açısıyla baktıkları için. Kime ne ayrı olmuş milletin malının üstüne çökmekten başka tek erkeği?
1: Bir de şu an dedemin kendi oturduğu evde teyzem var, bekar. Onu da o evden çıkartmak istiyor.
2: Ben zaten
1: istiyor.
2: Hepinizin hakkını verdim diyor zamanında.
1: Aynen.
2: Allah bilir kaç para düştü o 5 kişiye. Kuş bir de oradan da kendine pay almıştır kesin.
1: 30 bin TL düştü. O zamanın parasıyla hatırlıyorum ben.
2: Vallahi ne diyeyim ya, üzücü.
1: Maalesef.
2: En büyüğü o mu peki?
1: En büyüğünün bir küçüğü.
2: Onun çocukları var mı?
1: Dayımın bir tane çocuğu var ama.
2: Erkek mi?
1: Evet, erkek.
2: Neyse yani. Tatsız. Ya insan nasıl içine sindirebilir bunu ya? Anadolu'da sen nerelisin bu arada?
1: Annem Erzurumlu.
2: Tamam. Yani ben de hani aynı yöre insanıyım, Karslıyım. Hani bizde bilmiyorum çok öyle şeyler gerçi neyse aklıma bazı şeyler geldi. Şöyle şeyler var hani bu mal mülkle alakalı, işte kız el kapısında ona mal düşmez, erkek çocuğa kalır her şey gibi saçma sapan bir bakış açısı var. İşte bu yüzden de aile büyükleri, işte o dedeler ya da işte artık hani vadesi dolan gidiyor hayatın gerçeği. Göçmeden önce bu malı mülkü paylaştırsana, sen artık hani seni evinden barkından niye etsin kendi evladın, eğer ona göre bir prosedürle bunun böyle olması lazım. Yani o mal mülk sahibi olan kişi, dede, nene, kimse, ona göre hayattayken bölüştürecek, ondan sonra bak bu para hırsına kardeş kardeşe bunları yapıyor.
1: Keşke, ben bile hala tutmuş durumdayım ama elimden bir şey gelmiyor yani.
2: Üzücü. İyi, toplanıp dövelim istersen. Dayını, var mısın?
1: Olur vallahi, size
2: bu bayramda. Onun külliyesinin önüne bir gidek. Peki Aybüke, hadi gelsin sabah enerjimiz.
1: Günaydın.
2: Günaydın.

0: Kasko teklifleri en parada şimdi. Hem de %15 nakit iadeli. En para, en para.
1: Siz de hemen en paraya girin. Türkiye'nin büyük sigorta şirketlerinin tekliflerini kolayca karşılaştırın. En iyi teklifi seçin ve kaskonuzu anında oluşturun. En güzeli de üstüne bir de en paradan %15 nakit iade alın. Hem de üst limit olmadan.
0: En para, en para.
2: Geç kalmadın. ETS'de erken rezervasyon devam ediyor. Sen de benim gibi tatilini ETS'den erken al, az öde. Planın değişirse paran iade. Üstelik maksimuma özel fırsatlar da seni bekliyor. Fırsatlar ve iptal iade paketi hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
3: ETS ile gel.
4: ETS'nin sunduğu O iş bende hafta içi her gün 14-17 arasında Süper FM'de. Doğan canlı yayında devam ediyor.

0: an canlı yayında en iyiler.
1: Alo.
2: Alo.
3: Merhaba, kiminle mi görüşüyorum?
2: Merhaba, Güven ben.
3: Bir daha söylesen adını.
2: Güven.
3: Güven, Gizem anladım dedim herhalde değildir. Güven, Güven hoş geldin. Nereden arıyorsun? Tanıyalım.
2: İstanbul Bahçelievler'den.
3: Ne iş yaparsın?
2: Tekstil.
3: Sohbetine de doyum olmuyor.
1: Bir cümle kursana ya, kelime bırakıyor gidiyor. He, tamam evet. Nedir akraba terörü olayın, anlat.
2: Şimdi benim annem kaçarak evlenmiş. Dedem de tabii buna kin gütmüş. Şeyde annesi de şeymiş, üvey anne tabii. Yıllar boyu tabii annemi affetmedi.
3: O da doldurmuştur dedeyi zaten.
2: Tabii. Dedem de ölmesine yakın böyle. Tüm malları satmışlar abi. Dayılarım kendi hesaplarına atmış parayı. Kirada yaşadılar. Durum bu.
3: Seninle de hiç dedikodu yapılmaz. Bu böyle mi anlatılır bu ya?
1: Sonra peki ya dayılarınla, dayılarınla falan bir daha iletişim kurmadı mı annen?
2: Hiç görüşmüyoruz. Anneme de defalarca söylüyorum ama bir oldu olacak. Bundan sonra ne yapabiliriz diye.
3: Peki bir şey diyeceğim. Annen evlendiğinden beri mi görüşmüyor ailesiyle?
2: Ya biz bir dönem görüşmüşler. Sonra görüşmemişler.
3: Dede ölünce yani şey, senin deden ölünce bir cenazeye gidildi, gelindi vesaire. Orada kesin. Ne zaman öldü, vefat etti?
2: Bundan bir 10 yıl önce falan.
3: Sen kaç yaşındasın?
2: 43.
3: Hatırlarsın o zaman. Orada böyle olaylar falan çıktı mı? Mevzu
2: ya
3: oldu mu?
2: Ya ben gitmedim açıkçası. Biz de zaten çok
3: tanımıyorsunuz.
2: Akrabalık bağımız da yok. Yani tanıyoruz da çok akrabalık bağımız yok.
3: Tamam.
2: Yani çok gidip gelmediğimiz için.
3: Baban iyi adam mı? Ya. Güven.
2: Babam mı? İyidir ya.
3: Haydi. Hayır, şuraya bağlayacaktım meseleyi. Zaten hani artık annen de anladığım kadarıyla babanla böyle bir gönül bağı kurmuş ki kaçmış evlenmiş. Başka gündemler de vardı belki o zamanlar. Hani artık evet orada tabii ki ölüm hak, miras helal. Annenin de hakkını alması lazım belki. Sen de onun pusuda bekleyen kunduz oğlu olarak... Yani biz niye o mallara çökmeye diye bakıyor olabilirsin. İşin şakası tabii.
2: Hakkı... Ya en azından hakkımızı alsaydı.
3: Evet doğru.
2: Bak, dedem de bir de Almanya'dan emekli yani. Malı mülkü de bayağı vardı yani.
3: Vallahi yani zaten şeyi ben anlamıyorum. İnsanlar bunu ağzıyla söylememeli. Gerçekten lafa gelince biz böyle hani millet olarak bazı duygular üzerine çok fazla konuşuyoruz ya. Yayında çok dillendirmek istemiyorum. Ama anladınız siz. Lafa gelince bizden iyisi yok ama fitne, fesat, arkadan iş çevirme, dolandırıcılık. Kendi bacına yapmazsın ya bunu. Yani olacak iş mi? Hadi git başkasını dolandır. Ya kendi kardeşini niye dolandırıyorsun? O yüzden yani bunun sizin söylemenize bile gerek olmaması lazım. Sizin dayılarınızın bir şekilde ya bizim bacımız var demesi lazımken.
2: Ya üzücü. Biraz da üveylik var. Üveylik olduğu için biraz da. Tabii dışladı da.
3: Mala gelince hak sahibi ama.
2: Tabii.
3: Malın esas aynen sahibi ama kardeş üveye. Aa ne güzel valla. Baba onun da
2: anneleri,
3: babasıydı yani.
2: Anneleri ayrı, babaları bir.
3: Yani ne olursa olsun sonuç itibariyle.
2: Öyle. Dededen, hani hakkımızı alsaydık iyi olurdu.
3: Dededen gelmiyor mu bu mal mülk?
2: Tabii tabii dededen geliyor.
3: Yani ona mı kaldı tasası? Annen de keşke dava mava açsaydı bununla alakalı.
2: Valla bilmiyoruz ki öyle bir hakkımız var mı, onu da araştırmıyor annem.
3: İlla ki vardır da bilmiyorum, 10 sene olmuş artık malı da yemişlerdir.
2: Avukatın arkadaş bağlanırsa bize bilgi verirse çok iyi olur.
3: İşim de yok.
2: Yap bir güzellik ya.
3: Biz kendi ailemizin içindeki neyse hadi boş ver. Annem bana bak bu konuları açtığım zaman alttan sürekli mesaj atıyor. Sus artık, kapa çeneni. Bana ne anlatacağım? Siz konuşmadığınızda ne oldu?
2: Zaten bu konuları açtın ya, diyorum ki ne kadar kötü akrabalarımız varmış
3: var,
2: diyorum.
3: Var,
2: ya
3: tabii
2: bu,
3: canım.
2: Bu bir değil yani, bu bir değil.
3: Aynen. Bir de şimdi... Bak halam da günaydın diye mesaj yollamış. Canım halam sen iyisin. Benlik bir şey yok. İyi hadi gelsin sabah enerjimiz.
2: Günaydın.
3: Günaydın.

0: Virgin'den canlı yayında en iyiler.
1: Alo, merhabalar.
2: Merhaba, kiminle mi görüşüyorum?
1: Ben de isim vermesem.
2: Ay, senin zaten sesinde var bir şey. Gündem dolu.
1: Dolu dolu.
2: Anlat, ne geldi başına?
1: Benim dedemin başına diyeyim artık. Ha. Dedemin kardeşi vardı. Böyle yine herkesin köy mevzusu gibi bir köy evimiz, arsalarımız, tarlalarımız bayağı vardı.
2: Ha. Dedenin?
1: Tabii bunun... Ya dedemin annesinin diyeyim.
2: Tamam. Yani aslında sonra, o dedenin kardeşiyle ortak malları aslında.
1: Evet. Bunlar 3-4 kardeş de.
2: Tamam.
1: Zamanda evin kimin olduğu, hani dedemin olduğunu söylemişler. Sonra tabii paylaştırılmamış. Sadece sözde kalmış. Tabii baban ölüyor. Aradan yıllar geçiyor. Herkes bekliyor. Dedem büyük. Kimseye paylaştırmıyorlar tabii. Hadi paylaşalım demiyorlar. Sonra artık ikna oluyor bir şekilde dedem. Kardeşlerinin hani arası bozulmasın diye paylaştırmıyor ilk başta. Sonra işte ikna oluyorlar. Hadi paylaşalım diyorlar. Bu sefer bir tane amcamız var. O diyor ki bu evde benim de hakkım var diyor. Tabii o daha önce haklarını almış. Tekrar benim de evde hakkım var diyor. Sonra ortalık karışıyor. Kızlar işte diyor ki abi sana da biz kendi payımızdan verelim. Büyük abimize sen evi ver. O da tamam diyor. Kızlardan arsalarını alıyor. Sonra dedemle tapuya gidiyorlar. Tapuda ortak kendine imza attırıyor. Dedem de tabii okumuyor sağ olsun.
2: Bilmiyor. Bir de oğluna da güveniyor haliyle. Böyle konuştuk. Böyle yapacak.
1: Oğlu değil. Ha. Erkek kardeşi.
2: Ha.
1: Öyle imza attırıyorlar. Tabii biz ev bizim bayağı büyük de bir evimiz var. Bahçelerimiz de çok büyük. Herkes işte... O ne güzel paylaşıldı şöyle böyle derken bir gün eniştem diyor ki baba diyor yeter de bakalım hani kaç metrekare nereye aldın diye.
2: Bir bakıyorlar tapuya.
1: Bir getiriyorlar ev ortak. Aynen olan kızların da arsalarının oluyor. Tabii anneannem ayrı bir sinir hastası oluyor. Dedem vefat ediyor. Anneannem hala sinirli. Aslında onu anlattırmak lazım bunu.
2: Ya işte Allah içine sindirsin herkesin. Bu da mal kaçırmaktır, hırsızlıktır yani bu da. Hakkı gasp etmektir. Veya ben lafa gelince bir de yani böyle insanlar lafa gelince neler neler söylüyorlar ama ne münasebet biz erkeğiz, biz oğlan çocuğuz. Hadi lan erkeksin de adam değilsin adam. Yani bak bu yayının başında da konuştuk. Mesela 6 kardeşler, bir tane erkek var, 5'i kız. O bir tane erkek o 5 kızın bütün malının, mülkünün, mirasının üstüne konmuş. Ama o 5 kız da o bizim kardeşimiz, o bizim karımız. Hala da böyle şeyler yapıyorlar. Dolayısıyla yani ne yazık ki bizim kültürümüzde herkes işine geldiği gibi değerlendiriyor meseleyi. Ama hak, hukuk, adalet diyor ve teşekkür ediyoruz. Son sabah enerjimiz gelsin.
1: Çok teşekkür ederim.
2: Günaydın. Desene kız. Müstehak. Şaka şaka.

0: Doğan canlı yayında devam edecek.
1: Petlas Mercedes CLA kazandırıyor. Şimdi Petlas'tan aldığınız 10.000 TL değerinde 17 jantlı üzeri yaz lastikleri 2 Mercedes CLA çekilişine katılma şansı veriyor. Petlas, Türkiye'nin lastiği. Petlas yaz lastikleri maksimum kart ve Ziraat Bankkartı özel peşin fiyatına 6 taksit fırsatıyla.
2: İyi ki QNB'ye geçmişim. Beni QNB Plus programına dahil ettiler, el üstünde tutuyorlar.
3: Ayrıcalıklıyım diyorsun.
2: Tabii ya, EFT'ye, FAST'a hiçbir şey ödemiyorum. Bana diğer ATM'lerden para çekmek de ücretsiz. Yetmiyor, bir de birikimime ek faiz kazanıyorum.
3: O zaman senin QNB'de çok paran vardır.
2: Yok ya, işte biriktirebildiğim kadar.
4: Doğru duydunuz. Siz de QNB Mobil'den hesap açıp birikimlerinizi az çok demeden QNB'ye taşıyın. Birikimleriniz 300 bin liraya ulaşınca QNB Plus programının ayrıcalıklarından hemen yararlanmaya başlayın. Birikim yapmak hiç bu kadar avantajlı olmamıştı. Detaylı bilgi QNB.com.tr'de. Ben QNB'ye geçiyorum.
0: Reklam.

0: Bu programda ürün yerleştirme yapılmaktadır. Saat 9. ETS ile yeni saat başlıyor.
1: Kiminle tatile gideceğin önemli. Seni de bütçeni de düşünmeli. Ne istediğini iyi bilmeli. Tıpkı ETS gibi. Ben tatile ETS ile çıkıyorum, rahat ediyorum. Üstelik maksimuma özel fırsatlar da seni bekliyor. Sen de gel ETS'ye, bütçe dostu otellerde tatilini planla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
0: Doğan canlı yayında devam ediyor.

0: Virgin canlı yayında en iyiler.
1: Alo.
2: Merhaba.
1: Merhaba, adın ne?
2: Gülbin adım. Nasılsın?
1: Gülbin değil mi?
2: Gülbin. Çiçek gül, rakam bin.
1: Evet, doğru anladım zaten. Gülbin. Ne iş yaparsın? Evet. Tanıyalım.
2: Ekonomistim ben. Boğaziçi Üniversitesi İngilizce Ekonomi Bölümü mezunuyum. İhracatçıyım. Ama artık jübile yaptım. Ya ben bir şey itiraf etmek için aramıyorum. Yani hani pişmanlık duyduğum için aramıyorum. Seninle bir konuşmak istedim. Günaydın demek istedim.
1: Aa, kız sohbet attı mı burası? Gülbin. Ama illa ki bir şey söyleyeceğim. Yani tabii ki hani böyle sır dediğimiz olay, kimseye söylemeyeceğim dediğimiz olay evet. Hepimizin hayatında bence yok zaten. Yani
2: tamam, söyleyeyim o zaman. Bir şeyimi, pişmanlığımı, itirafımı söyleyeyim. Evet. Yurt dışında Freiburg Üniversitesi'nde İsviçre'de kabul almıştım. O dönem duygusal davrandım. Ailemden uzakta olmak istemedim ama çok pişmanım. Bunu itiraf ediyorum.
1: Peki ailen mi pişman etti seni sonrasında? Hani şöyle, bunlar için kaldığıma değmedi mi dedin yani?
2: Hayır. Kesinlikle değdi. Zaten evlenmedim, hiç evlenmedim. Bir kere nişanlandım. 48 yaşındayım. El bebek gibi. Yani tahmin edersin.
1: Yine sen öyle değil mi? Boş ver. Ama şöyle de bir durum var Gülbin. Ben hayatta hiçbir şeyin sebepsiz olduğunu düşünmüyorum. Tabii ki hayatta hep ihtimaller var. Yani acaba onu öyle yapsaydım nasıl olurdu? İhtimalleri yapmadığımız için bir soru işareti. Ama demek ki böyle olması gerekiyordu da buna gelişti. Evet. Ben ona inanıyorum. Yani kader kısmet bakış açısı değil de ben hani buna gerçekten inanıyorum. Bir sebebi var yani bunu seçmeninde diyelim. Peki
2: yani
1: iyi.
2: Şeye inanıyorum. Ben mesela hayatım alt üst oldu diyor insanlar. Belki de alt üstünden daha güzel.
1: Değil mi? Seni Şemsi Tebrizi. Evet peki. Hadi gelsin sabah enerjimiz.
2: Teşekkürler. Günaydın.
3: Günaydın
2: sevgilim.
3: Günaydın çocuklar. Günaydın. Hello day günaydın.

0: Petnas Mercedes CLA kazandırıyor. Şimdi Petnas'tan aldığınız 10.000 TL değerinde 17 jant ve üzeri yaz lastikleri 2 Mercedes CLA çekilişine katılma şansı veriyor. Petnas, Türkiye'nin lastiği. Petnas yaz lastikleri maksimum kart ve Ziraat Bankkartı özel peşin fiyatına 6 taksit fırsatıyla.
1: İyi ki QNB'ye geçmişim. Beni QNB Plus programına dahil ettiler, el üstünde tutuyorlar.
2: Ayrıcalıklıyım diyorsun.
1: Tabii ya, EFT'ye, FAST'a hiçbir şey ödemiyorum. Bana diğer ATM'lerden para çekmek de ücretsiz. Yetmiyor, bir de birikimime ek faiz kazanıyorum.
2: O zaman senin QNB'de çok paran vardır.
1: Yok ya, işte biriktirebildiğim kadar.
3: Doğru duydunuz. Siz de QNB Mobil'den hesap açıp birikimlerinizi az çok demeden QNB'ye taşıyın. Birikimleriniz 300 bin liraya ulaşınca QNB Plus programının ayrıcalıklarından hemen yararlanmaya başlayın. Birikim yapmak hiç bu kadar avantajlı olmamıştı. Detaylı bilgi QNB.com.tr'de. Ben QNB'ye geçiyorum.
4: Arkadaşlar dikkatiniz bende değil mi? Çünkü söyleyeceklerim hepinizi yakından ilgilendiriyor. Eğer hala Karnaval Epe üye olmadıysanız pek çok ücretsiz konser, tiyatro ve basketbol maçı biletlerini kaçırıyorsunuz demektir. E ne yapacağız peki? Çok basit. Karnaval Epe'i indir, üye ol ve bildirimlerini açıp tüm fırsatlardan haberdar ol.
0: Doğan canlı yayında devam ediyor.

0: Virgin'den canlı yayında en iyiler.
1: Alo.
2: Merhaba, kiminle mi görüşüyorum?
1: Merhabalar, Dilan Berk.
2: Dilan hoş geldin, nereden arıyorsun?
1: Hoş buldum, İzmir'den arıyorum.
2: Ne iş yaparsın?
1: Gelinlik tasarımcısıyım, birkaç kere aramıştım seni.
2: Ne tasarımcısı?
1: Gelinlik tasarımı yapıyorum.
2: Gemi mi?
1: Gelinlik.
2: Gelinlik, he. Gelinlik, evet. Tamam, hatırladım Dilan. Evet, nedir senin itirafın, buyur.
1: İtirafım ya, ben sağ sola asla evlenmem diyorum. Evlenenlere bir ton laf ediyorum falan arkadaşlarıma. Evlilik hakkında bir sürü şey söylüyorum ama aslında gizli gizli evlilik hayali kuruyorum Doğancan.
2: Kıyamam. Peki en azından bir adayın var mı bununla alakalı?
1: Yok, hiç adayım yok.
2: Kaç yaşındasın Dilan?
1: 28 yaşındayım daha
2: önce. Tamam, yeter. Yani zaten bu böyle şey değil mi? Hani biri çıkınca sana o isteği uyandırır derler ya. Hani böyle kendi kendine istemiyorum demenin bir anlamı yok. Birisi çıkar, bütün o senin kendince tabu olarak ya da işte net evet, bir karar olarak sunduğun şeyleri ortadan kaldırır zaten.
1: Evet, ama işte ben salsala çok böyle şey yapıyorum. Asla evlenmem, işte evlilik ne?
2: Niye durup dururken böyle bir şey söylüyorsun ki sen de millete?
1: Ya işte
2: hani sana soruyorlar mı yani, sen evlenir misin mi diyorlardı, hayır, sen de asla evlenmem diyorsun.
1: Evet, sen niye evlenmiyorsun? İşte bak, biz evlendik, senin bizden daha mutlu olmaya hakkın yok diyorlar.
2: Evet. İyi, peki, hadi hayırlısı inşallah. Bulayım mı sana i̇nşallah. Bir kısmet, ister misin?
1: Yani neden olmasın Doğancan diyormuşum.
2: Bak, heveslisi gerçekten. Daha evvel böyle yayında tanıştırıp evlendirdiğim çok dinleyicim var, şaka değil. Biliyor o yüzden.
1: Biliyorum, hepsini takip ediyorum.
2: Evet. Neredesin İzmir'de, hangi mevkidesin?
1: Çankaya'dayım, Alsancak'a çok.
2: Evet, tamam. Peki kriterlerin neler?
1: Yani her kısa boylu kızın gibi benimki de boylu, 1.90 esmer. Bu kadar. Başka kriterim yok.
2: Peki sen neye benziyorsun? Kendini anlat.
1: Neye benziyorum? Yani
2: boyun, posun, kaşın, gözün. Şimdi göremiyoruz seni. Anlat kendini.
1: Evet. Yani boyum 1.64.
2: Ama diyor ki 1.90 koca izler.

0: Petlas Mercedes CLA kazandırıyor. Şimdi Petlas'tan aldığınız 10.000 TL değerinde 17 jant ve üzeri yaz lastikleri 2 Mercedes CLA çekilişine katılma şansı veriyor. Petlas, Türkiye'nin lastiği. Petlas yaz lastikleri maksimum kart ve Ziraat Bankkartı özel peşin fiyatına 6 taksit fırsatıyla.
1: Erken rezervasyon fırsatlarını kaçırma. Rezervasyonunu şimdi yap, tatil mutluluğunu erkenden yaşa. Üstelik bonusa özel ayrıcalıklar ve 7500 TL bonus fırsatıyla. Detaylı bilgi jolitur.com 444 0644 ve acentelerimizde.
2: Kasko teklifleri en parada şimdi, hem de %15 nakit iadeli. En para, en para.
3: Siz de hemen Enpara'ya girin, Türkiye'nin büyük sigorta şirketlerinin tekliflerini kolayca karşılaştırın. En iyi teklifi seçin ve kaskonuzu anında oluşturun. En güzeli de üstüne bir de Enpara'dan %15 nakit iade alın. Hem de üstüne...

0: Kafadan canlı yayında en iyiler.
1: Günaydın. Antalya'dan arıyorum ben.
2: Hoş geldin. İsim ne?
1: Hoş bulduk. Hüseyin ismi.
2: Hüseyin, tanıyalım, ne iş yaparsın?
1: Muhasebeci.
2: Kolay gelsin. Sabır diliyorum. KDV'ler ödendi. Şey, ödendi. Geçici vergi bir sonraki ay mı?
1: Geçici vergi evet.
2: Temmuz'da. Haziran mı? Hayır. Temmuz mu?
1: Mayıs'ta.
2: Mayıs'ta. Daha yeni evet. Ödedik ya. 3 ayda bir gelen geçici vergi değil mi?
1: Evet, geçici vergi. Ama işte devletimiz sağ olsun. yıllıktır o sizin dediğiniz. Durumlar bu aydı. Geçen ay yıllıktı. O şekilde gidiyor.
2: Evet Hüseyin, nedir itiraf ediyorum dediğin şey?
1: Ben öncesinde bir medikal firmada çalışıyordum. Evet. Bizim patronumuz vardı. Patronumuz iş yerinde bir hanımefendiyle evlenme durumunda kaldı.
2: Bir dakika anlamadım. Patron iş yerindeki bir hanımla evlenme durumunda mı kaldı?
1: Evet, yani patronumuz 50 yaşında ama hanımefendi 24 yaşında.
2: Ne, durumunda kaldı deme sebebin ne? Mecbur muydu evlenmeye?
1: Ya mecbur değildi ama bir şekilde bir şey yaptı. Hani nasıl desem.
2: Kız hamile mi kaldı söyle.
1: Hayır, hamile kaldı.
2: Ne? Niye zorunda yani, kaldı?
1: Kızı ailesinden uzaklaştırdı. Kız da evlenmek durumunda kaldı yani. Öyle diyeyim. Ondan sonra düğünü olacaktı. Bunlar işte bir hafta falan böyle izin kullandılar. Ya biz de düğüne gitmek istemiyoruz. Arkadaşım var Ela diye. Ondan sonra biz dedik ki bir şey takmasak ayıp olur. Taksak hiç de istemiyoruz. O gün de işte medikalde ödem alırken 1000 lira bir para geldi. Nasıl verildi? Dedim kız Ela şu 1000 lirayı 500 şey yapalım biz, takalım. Hiç cebimizden para çıkmasın. Kendi parasını kendisine takalım dedim. O şekilde şey yapmıştım. Buradan onu itiraf ediyorum.
2: Hiçbir şey anlamadım.
1: Nasıl anlamadın ya?
2: 1000 lira nereden geldi bu para? O kızın parası mıydı?
1: Hayır. Müşteriden geliyor.
2: Tamam.
1: Müşteri tahsilat için geliyor şeye, dükkana.
2: Tamam.
1: Bize 1000 lira veriyor. Biz de o 1000 lirayı 500 patrona takıyoruz.
2: Ha, zaten yani sizin paranız olmayan bir parayı. Yani zaten adamın parasını, yani tahsilatı yerine verdiniz aslında.
1: Aynen öyle.
2: hangi yılda oldu bu?
1: 3 yıl önce falan oldu. 3 yıl önce.
2: Aynen. 3 yıl önce anladım. Patrona 500 TL taktınız da gider bir kahve içer tatlı yersiniz.
1: Valla şimdi oradan da ayrıldım. Sözü de ayrıldım.
2: Ayrılmasan oturup burada mi? Patronun evlilik hayatının dedikodusunu yapmazsın tabii diye öngörüyorum. Anladım. Evet, peki işte bak, görüyorsunuz. Malı mülkü muhasebeye emanet ettiğiniz adama bak. Görüyorsunuz.
1: Ya biz düzgün işimizi yapıyoruz. Ama işte kendisi sıkıntı.
2: İyi peki Hüseyin, hadi gelsin sabah enerjimiz.
1: Herkese günaydın.
2: Günaydın.

0: Doğan canlı yayında sona erdi.
1: Petlas Mercedes CLA kazandırıyor. Şimdi Petlas'tan aldığınız 10.000 TL değerinde 17 jant ve üzeri yaz lastikleri 2 Mercedes CLA çekilişine katılma şansı veriyor. Petlas, Türkiye'nin lastiği. Petlas yaz lastikleri maksimum kart ve Ziraat Bankartı özel peşin fiyatına 6 taksit fırsatıyla.
2: İyi ki QNB'ye geçmişim. Beni QNB Plus programına dahil ettiler, el üstünde tutuyorlar.
3: Ayrıcalıklıyım diyorsun.
2: Tabii ya, EFT'ye, FAST'a hiçbir şey ödemiyorum. Bana diğer ATM'lerden para çekmek de ücretsiz. Yetmiyor, bir de birikimime ek faiz kazanıyorum.
3: O zaman senin QNB'de çok paran vardır.
2: Yok ya, işte biriktirebildiğim kadar.
4: Doğru duydunuz. Siz de QNB Mobil'den hesap açıp birikimlerinizi az çok demeden QNB'ye taşıyın. Birikimleriniz 300 bin liraya ulaşınca QNB Plus programının ayrıcalıklarından hemen yararlanmaya başlayın. Birikim yapmak hiç bu kadar avantajlı olmamıştır. Detaylı bilgi QNB.

0: Petlas Mercedes CLA kazandırıyor. Şimdi Petlas'tan aldığınız 10.000 TL değerinde 17 jant ve üzeri yaz lastikleri 2 Mercedes CLA çekilişine katılma şansı veriyor. Petlas, Türkiye'nin lastiği. Petlas yaz lastikleri maksimum kart ve Ziraat Bankartı özel peşin fiyatına 6 taksit fırsatıyla.
1: İyi ki QNB'ye geçmişim. Beni QNB Plus programına dahil ettiler. El üstünde tutuyorlar.
2: Ayrıcalıklıyım diyorsun.
1: Tabii ya. EFT'ye, FAST'a hiçbir şey ödemiyorum. Bana diğer ATM'lerden para çekmek de ücretsiz. Yetmiyor. Bir de birikimime ek faiz kazanıyorum.
2: O zaman senin QNB'de çok paran vardır.
1: Yok ya. İşte biriktirebildiğim kadar.
3: Doğru duydunuz. Siz de QNB Mobil'den hesap açıp birikimlerinizi az çok demeden QNB'ye taşıyın. Birikimleriniz 300 bin liraya ulaşınca QNB Plus programının ayrıcalıklarından hemen yararlanmaya başlayın. Birikim yapmak hiç bu kadar avantajlı olmamıştır. Detaylı bilgi QNB.

Tatil mutluluğunu erkenden yaşa. Üstelik bonusa özel ayrıcalıklar ve 7500 TL bonus fırsatıyla. Detaylı bilgi jolitur.com 444 0644 ve acentelerimizde.

0: Empara.
1: Siz de hemen Empara'ya girin. Türkiye'nin büyük sigorta şirketlerinin tekliflerini kolayca karşılaştırın. En iyi teklifi seçin ve kaskonuzu anında oluşturun. En güzeli de üstüne bir de Empara'dan %15 nakit iade alın. Hem de üst limit olmadan.
0: Empara, Empara.
2: Kiminle tatile gideceğin önemli. Seni de bütçeni de düşünmeli. Ne istediğini iyi bilmeli. Tıpkı ETS gibi. Ben tatile ETS ile çıkıyorum, rahat ediyorum. Üstelik maksimuma özel fırsatlar da seni bekliyor. Sen de gel ETS'ye, bütçe dostu otellerde tatilini planla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
3: ETS'nin sunduğu O İş Bende hafta içi her gün 14-17 arasında Süper FM'de.

0: İyi ki QNB'ye geçmişim. Beni QNB Plus programına dahil ettiler. El üstünde tutuyorlar.
1: Ayrıcalıklıyım diyorsun.
0: Tabii ya. EFT'ye, FAST'a hiçbir şey ödemiyorum. Bana diğer ATM'lerden para çekmek de ücretsiz. Yetmiyor. Bir de birikimime ek faiz kazanıyorum.
1: O zaman senin QNB'de çok paran vardır.
0: Yok ya. İşte biriktirebildiğim kadar.
2: Doğru duydunuz. Siz de QNB Mobil'den hesap açıp birikimlerinizi az çok demeden QNB'ye taşıyın. Birikimleriniz 300 bin liraya ulaşınca QNB Plus programının ayrıcalıklarından hemen yararlanmaya başlayın. Birikim yapmak hiç bu kadar avantajlı olmamıştır. Detaylı bilgi QNB.

0: Mutluluğunu erkenden yaşa. Üstelik bonus özel ayrıcalıklar ve 7500 TL bonus fırsatıyla. Detaylı bilgi jolitur.com 444 0644 ve acentelerimizde.
1: Çok hisli bir parçanın en güzel yerinde aklınıza anılarınız değil, yatırımlarınız gelecek. Müzik ve yatırım dünyası ilk kez bir arada. Odea Radyo'da. Odea Radyo, Karnaval'da.
2: Bu arabayı hemen satacağım da değerinde nasıl satacağız ki?
3: Girarabam.com'a bir dakikada teklifi gör, aynı gün Turing sat, paran hemen cebine gelsin.
4: Arabanı arabam.com'a, değerinde Turing sat.
5: Ben böyle taksiye girebileceğim küçük bir ev istiyorum.
6: Canım karım.
5: Ula senin ne işin var burada?
6: Ula Asu senin ne işin var burada?
5: Araba almaya geldim.
6: Ben de.
7: Albayrak Finans sizi de kredisiz, faizsiz ev ve araba sahibi yapmak için yanınızda.
6: Biz evimize 5. ayda kavuşabiliriz değil mi?
5: Ne acele, kılçık koy.

0: para.
1: Siz de hemen M-Para'ya girin, Türkiye'nin büyük sigorta şirketlerinin tekliflerini kolayca karşılaştırın. En iyi teklifi seçin ve kaskonuzu anında oluşturun. En güzeli de üstüne bir de M-Para'dan %15 nakit iade alın. Hem de üst limit olmadan.
0: M-Para, M-Para.
2: İyi ki QNB'ye geçmişim. Beni QNB Plus programına dahil ettiler. El üstünde tutuyorlar.
3: Ayrıcalıklıyım diyorsun.
2: Tabii ya. EFT'ye, FAST'a hiçbir şey ödemiyorum. Bana diğer ATM'lerden para çekmek de ücretsiz. Yetmiyor. Bir de birikimime ek faiz kazanıyorum.
3: O zaman senin QNB'de çok paran vardır.
2: Yok ya. İşte biriktirebildiğim kadar.
4: Doğru duydunuz. Siz de QNB Mobil'den hesap açıp birikimlerinizi az çok demeden QNB'ye taşıyın. Birikimleriniz 300 bin liraya ulaşınca QNB Plus programının ayrıcalıklarından hemen yararlanmaya başlayın. Birikim yapmak hiç bu kadar avantajlı olmamıştı. Detaylı bilgi QNB.

0: ile erken rezervasyon fırsatlarını kaçırma. Rezervasyonunu şimdi yap, tatil mutluluğunu erkenden yaşa. Üstelik bonusa özel ayrıcalıklar ve 7500 TL bonus fırsatıyla. Detaylı bilgi jolitur.com 444-0644 ve acentelerimizde.
1: Hazırlığın sonunda Fransa'ya gittim. Şantiye diye bir olay var. Orada dili öğrenmek için gönüllü çalışıyorsun. Oradaki insanlar da sana yer ve yiyecek sağlıyor. Abi bana bir mezarlık yapma projesi denk geldi.
2: Daha önce mezarlık yaptın mı?
1: Hayır.
2: Yaptın mı?
1: Hayır.
2: Mezarlık. Ya buna hiçbirine ilgin yok yani. Kelime olarak. Taş ustası mısın kardeşim? Sen formları doldururken niye doğru düzgün doldurmuşsun?
1: Hayır, ben 5-10 tane yer seçiyorsun abi. Bu şeye göre atıyorlar seni.
3: Rastgele.
1: Tamam, rastgele atıyorlar.
2: Bence burada tek atıyorlar sensin burada Eda. Bence sen atıyorsun.
4: Anlatan Adam'la Aikido Podcast'i Karnaval.com ve Karnaval mobil uygulamasından.

0: Bu programda ürün yerleştirme yapılmaktadır. Saat 11. ETS ile Yeni Saat başlıyor.
1: Geç kalmadın. ETS'de erken rezervasyon devam ediyor. Sen de benim gibi tatilini ETS'den erken al, az öde. Planın değişirse paran iade. Üstelik maksimuma özel fırsatlar da seni bekliyor. Fırsatlar ve iptal iade paketi hakkında detaylı bilgi ETSTur.com'da.

0: Kasko teklifleri en parada şimdi, hem de %15 nakit iadeli. En para, en para.
1: Siz de hemen en paraya girin. Türkiye'nin büyük sigorta şirketlerinin tekliflerini kolayca karşılaştırın. En iyi teklifi seçin ve kaskonuzu anında oluşturun. En güzeli de üstüne bir de en paradan %15 nakit iade alın. Hem de üst limit olmadan.
0: En para, en para.
2: İyi ki QNB'ye geçmişim. Beni QNB Plus programına dahil ettiler. El üstünde tutuyorlar.
3: Ayrıcalıklıyım diyorsun.
2: Tabii ya. EFT'ye, FAST'a hiçbir şey ödemiyorum. Bana diğer ATM'lerden para çekmek de ücretsiz. Yetmiyor. Bir de birikimime ek faiz kazanıyorum.
3: O zaman senin QNB'de çok paran vardır.
2: Yok ya. İşte biriktirebildiğim kadar.
4: Doğru duydunuz. Siz de QNB Mobil'den hesap açıp birikimlerinizi az çok demeden QNB'ye taşıyın. Birikimleriniz 300 bin liraya ulaşınca QNB Plus programının ayrıcalıklarından hemen yararlanmaya başlayın. Birikim yapmak hiç bu kadar avantajlı olmamıştır. Detaylı bilgi QNB.

0: Mutluluğunu erkenden yaşa. Üstelik bonus özel ayrıcalıklar ve 7500 TL bonus fırsatıyla. Detaylı bilgi jolitur.com 444-0644 ve acentelerimizde.
1: Duran varlıkları yeni nesil bir müzik grubu sananlar için ekonomi konuşuyoruz. Müzik ve yatırım dünyası ilk kez bir arada. Odea Radyo'da. Odea Radyo, Karnaval'da.
2: Aracını Trink satanların %96'sı neden mi tavsiye ediyor? Çünkü Trink Sat'la bir dakikada teklif alır, aracını aynı gün değerinde satarsın. Paran da anında cebinde olur.
3: Ben böyle taksiye girebileceğim küçük bir ev istiyorum.
4: Canım karım.
3: Ula senin ne işin var burada?
4: Ula Aslı senin ne işin var burada?
3: Araba almaya geldim.
4: Ben de.
5: Albayrak Finans sizi de kredisiz, faizsiz ev ve araba sahibi yapmak için yanınızda.
4: Biz evimize 5. ayda kavuşabiliriz değil mi?
3: Binacele kılçık hocam. Albayrak Finans,
6: yarını güvenle planlar. Neler gibi hediyeleri pazaramada.

0: Kasko teklifleri en parada şimdi, hem de %15 nakit iadeli. En para, en para.
1: Siz de hemen en paraya girin. Türkiye'nin büyük sigorta şirketlerinin tekliflerini kolayca karşılaştırın. En iyi teklifi seçin ve kaskonuzu anında oluşturun. En güzeli de üstüne bir de en paradan %15 nakit iade alın. Hem de üst limit olmadan.
0: En para, en para.
2: İyi ki QNB'ye geçmişim. Beni QNB Plus programına dahil ettiler. El üstünde tutuyorlar.
3: Ayrıcalıklıyım diyorsun.
2: Tabii ya. EFT'ye, FAST'a hiçbir şey ödemiyorum. Bana diğer ATM'lerden para çekmek de ücretsiz. Yetmiyor. Bir de birikimime ek faiz kazanıyorum.
3: O zaman senin QNB'de çok paran vardır.
2: Yok ya. İşte biriktirebildiğim kadar.
4: Doğru duydunuz. Siz de QNB Mobil'den hesap açıp birikimlerinizi az çok demeden QNB'ye taşıyın. Birikimleriniz 300 bin liraya ulaşınca QNB Plus programının ayrıcalıklarından hemen yararlanmaya başlayın. Birikim yapmak hiç bu kadar avantajlı olmamıştı. Detaylı bilgi QNB.

0: Mutluluğunu erkenden yaşa. Üstelik bonus özel ayrıcalıklar ve 7500 TL bonus fırsatıyla. Detaylı bilgi jolitur.com 444-0644 ve acentelerimizde.
1: Duran varlıkları yeni nesil bir müzik grubu sananlar için ekonomi konuşuyoruz. Müzik ve yatırım dünyası ilk kez bir arada. Odea Radyo'da. Odea Radyo, Karnaval'da.
2: Aracını Trink satanların %96'sı neden mi tavsiye ediyor? Çünkü Trink Sat'la bir dakikada teklif alır, aracını aynı gün değerinde satarsın. Paran da anında cebinde olur.

0: Geç kalmadın. ETS'de erken rezervasyon devam ediyor. Sen de benim gibi tatilini ETS'den erken al, az öde. Planın değişirse paran iade. Üstelik maksimuma özel fırsatlar da seni bekliyor. Fırsatlar ve iptal iade paketi hakkında detaylı bilgi etstur.com'da. ETS ile
1: gel. ETS'nin sunduğu O İş Bende hafta içi her gün 14-17 arasında Süper FM'de.

0: eski QNB'ye geçmişim. Beni QNB Plus programına dahil ettiler, el üstünde tutuyorlar.
1: Ayrıcalıklıyım diyorsun.
0: Tabii ya, EFT'ye, FAST'a hiçbir şey ödemiyorum. Bana diğer ATM'lerden para çekmek de ücretsiz. Yetmiyor, bir de birikimime ek faiz kazanıyorum.
1: O zaman senin QNB'de çok paran vardır.
0: Yok ya, işte biriktirebildiğim kadar.
2: Doğru duydunuz. Siz de QNB Mobil'den hesap açıp birikimlerinizi az çok demeden QNB'ye taşıyın. Birikimleriniz 300 bin liraya ulaşınca QNB Plus programının ayrıcalıklarından hemen yararlanmaya başlayın. Birikim yapmak hiç bu kadar avantajlı olmamıştır. Detaylı bilgi

Til mutluluğunu erkenden yaşa. Üstelik bonus özel ayrıcalıklar ve 7500 TL bonus fırsatıyla. Detaylı bilgi jolitur.com 444 0644 ve acentelerimizde.

0: para.
1: Siz de hemen M-Para'ya girin, Türkiye'nin büyük sigorta şirketlerinin tekliflerini kolayca karşılaştırın. En iyi teklifi seçin ve kaskonuzu anında oluşturun. En güzeli de üstüne bir de M-Para'dan %15 nakit iade alın. Hem de üst limit olmadan.
0: M-Para, M-Para.
2: Arkadaşlar dikkatiniz bende değil mi? Çünkü söyleyeceklerim hepinizi yakından ilgilendiriyor. Eğer hala Karnaval App'e üye olmadıysanız pek çok ücretsiz konser, tiyatro ve basketbol maçı biletlerini kaçırıyorsunuz demektir. E ne yapacağız peki? Çok basit. Karnaval App'i indir, üye ol ve bildirimlerini açıp tüm fırsatlarda...

0: Saat 13. ETS ile Yeni Saat başlıyor.
1: Kiminle tatile gideceğin önemli. Seni de bütçeni de düşünmeli. Ne istediğini iyi bilmeli. Tıpkı ETS gibi. Ben tatile ETS ile çıkıyorum, rahat ediyorum. Üstelik maksimuma özel fırsatlar da seni bekliyor. Sen de gel ETS'ye, bütçe dostu otellerde tatilini planla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
2: Türkiye radyolarının en iyi listesi Süper 20 başlıyor.
0: Türkiye'nin en süperi Süper FM'de hafta sonunun en çok dinlenen geri sayımı başlıyor. Müziğin ritmi, hafta sonunun keyfi ve en güçlü hitler Süper 20'de buluşacak. Mikrofon başında ben Bahri Fedai, zirveye doğru uzanan bu yolculukta haftanın en çok konuşulan 20 şarkısını birlikte keşfedeceğiz. Listenin açılışını modern pop tınılarını samimi bir hikayeyle birleştiren iki genç yetenekle yapıyoruz. Afra ve Sefo, Aşiyan'la zirve yolculuğunu başarıyla uzun zamandır sürdürüyorlar ve sanırım ikili artık vedaya hazırlanıyor gibi. 20 numaradan listemize sıcak bir başlangıç yapıyoruz. Hepiniz hoş geldiniz.

güzel anlarına eşlik eden şarkılar Süper 20'de sıralanmaya devam ediyor. Şimdi sizi alternatif evrenin en gizemli seslerinden birine davet ediyorum. Poezi, bizlere yorumuyla yaşattığı benzersiz atmosferle listemizde derin bir iz bırakmayı başardı. Şarkısı perdeyle 3 basamak gerilese de gücünden pek bir şey kaybetmiş.

0: De Süper 20'de zirve yolculuğumuz en sevilen seslerle devam ediyor. Poezi Perde ile 19 numarada geride kalmaya hazırlanırken sırayı nostaljik melodileri modern bir atmosferle buluşturan Amo 988 alacak. Sar zamanımızı geriye Süper 20'nin 18 numarası.
1: Sar zamanımızı bir geriye, geriye, geriye en güzel yerine.

Güçlü adresinde geri sayım devam ediyor. Çağla'nın zarif yorumuyla Doğu Swag'in dinamik tarzının birleştiği Seni Düşündüm enerjisiyle hepimizi kısa sürede ele geçirmişti. Melodik yapısı ve akılda kalan nakaratıyla öne çıkan bu parça hem dijital platformlarda hem de Süper FM'de güçlü bir karşılık buldu. Hafta sonu modumuzu bir anda değiştirecek bu özel düetle

Güçlü sesleri Süper 20'de buluşurken şimdi sahnede her dokunuşuyla bir eseri yeniden var eden o büyüleyici enerji var. Simge. Salmantin imzalı kalpsiz bir serseriyi kendi ruhuyla öyle bir harmanladı ki şarkı adeta onun kimliğiyle bütünleşti. Konser kaydıyla akustik performans sergilediği bu özel çalışma Süper 20'de iki adım geriledi ve şimdi 16 numarada onu dinliyoruz.

Hafta sonuna özel en iyi şarkılarla gününüze eşlik ederken sınırları zorlayan bir performansa hazır olun. Müziğin dahi ve asi kızı Aleyna Tilki bir arabesk klasiğini modern bir vizyonla yeniden yorumladı ve çok sevildi. Güllü anısına eskiyle yeninin tam ortasında duran bu yorum Süper 20'de 15 numarada

0: Erken rezervasyon fırsatlarını kaçırma. Rezervasyonunu şimdi yap, tatil mutluluğunu erkenden yaşa. Üstelik bonusa özel ayrıcalıklar ve 7500 TL bonus fırsatıyla. Detaylı bilgi jolitur.com 444 0644 ve acentelerimizde.
1: İyi ki QNB'ye geçmişim. Beni QNB Plus programına dahil ettiler. El üstünde tutuyorlar.
2: Ayrıcalıklıyım diyorsun.
1: Tabii ya. EFT'ye, FAST'a hiçbir şey ödemiyorum. Bana diğer ATM'lerden para çekmek de ücretsiz. Yetmiyor. Bir de birikimime ek faiz kazanıyorum.
2: O zaman senin QNB'de çok paran vardır.
1: Yok ya. İşte biriktirebildiğim kadar.
3: Doğru duydunuz. Siz de QNB Mobil'den hesap açıp birikimlerinizi az çok demeden QNB'ye taşıyın. Birikimleriniz 300 bin liraya ulaşınca QNB Plus programının ayrıcalıklarından hemen yararlanmaya başlayın. Birikim yapmak hiç bu kadar avantajlı olmamıştır. Detaylı bilgi QNB.com.tr'de. Ben QNB'ye geçiyorum.
4: Kasko teklifleri en parada şimdi, hem de %15 nakit iadeli. En para, en para.
5: Siz de hemen en paraya girin. Türkiye'nin büyük sigorta şirketlerinin tekliflerini kolayca karşılaştırın. En iyi teklifi seçin ve kaskonuzu anında oluşturun. En güzeli de üstüne bir de en paradan %15 nakit iade alın. Hem de üst limit olmadan.
4: En para, en para.
6: Halka mal olmuş sanatçıları da, halka arz olmuş şirketleri de konuşuyoruz. Müzik ve yatırım dünyası ilk kez bir arada. Odea Radyo'da. Odea Radyo, Karnaval'da.

0: Haziran'da.
1: Türkiye radyolarının en iyi listesi Süper 20 devam ediyor.
2: Türkiye'nin en süperi Süper FM'de hafta sonunun en çok konuşulan şarkıları Süper 20'de yerini almaya devam ediyor. Şimdi sırada taze bir kan, bomba gibi bir giriş var. Türkiye'nin hit fabrikası Ersay Üner. Yepyeni çalışması Olacak Gibi Değil'le Süper 20 listemize 14 numaradan çok iddialı bir merhaba diyor. Prodüksiyon kalitesi ve dile dolayı.

Süper 20'de heyecan katlanarak artıyor, ritim hiç düşmüyor. Çıkardığı her şarkıyla dijital platformları adeta tapulayan bir isim sahnede. Semi Cenk. Üzülmedim ki ile yine herkesin ortak duygularına tercüman olmayı başardı. Modern altyapısıyla hüzünlü sözlerin bu eşsiz uyumu 13 numarada şampiyonluk yolunda emin adımlar.

0: Türkiye radyolarının en iyi listesi Süper 20 devam ediyor.
1: Türkiye'nin en çok takip edilen müzik listesi Süper 20 tüm hızıyla devam ediyor. Hafta sonunun enerjisi Süper FM'de yükselirken küçük bir hatırlatma yapalım. Müziği sadece radyoda değil, istediğin her yerde dinleyebilirsin. Karnaval uygulaması ve karnaval.com üzerinden favori şarkılarına, canlı yayınlara, özel hazırlanan playlistlere ve zengin podcast arşivine dilediğin an ulaşmak mümkün. Üstelik CarPlay ve Android Auto desteği sayesinde yolculuklarda da kesintisiz bir müzik deneyimi seni bekliyor. Bir parantezde kendimi açacağım, karnavalda yer alan podcast serim Sesli Harfler'de her bölümde birbirinden ilginç icat ortaya çıkış hikayelerini anlatıyorum. Bu haftanın konusu spor aletleriydi. Fitness'a ilgi duyanlar bu bölümü kaçırmasınlar. Şimdi yeniden Süper 20'ye dönüyoruz ve bizi yeni girişlerden bir diğeri karşılıyor. Mabel Matiz. Dağılıyoruz olaysız diyerek listemize 12 numaradan kapı açıyor. Matiz'in o kendine has renkli dünyası Süper 20'ye bambaşka bir

Türkiye'nin en süperi Süper FM'de geri sayım sürüyor. Serkan Nişancı eller üzerle hem üzünlü bir vedayı hem de o sonsuz koruma arzusunu şiirsel bir dille notalara döküyor. Global listelerde hızla yükselen ve kısa sürede dev bir kitleye ulaşan bu güçlü hit Süper 20 listemize 11 numaradan sarsıcı bir giriş yapıyor. İşte haftanın en dikkat çekici.

0: 8 numara.
1: Sar zamanımızı bir geriye, geriye, geriye, en güzel yerine.
0: 17 numara.

0: beklenen an Süper 20'de ilk 10 heyecanı her notasıyla devleşen bir sesle başlıyor. Süper FM'de en özel şarkılarla gününüze eşlik ederken Linet'in o rakipsiz yorum gücüyle Meğerse'de yarattığı duygu seline kapılıyoruz şimdi de. Bir şarkının nasıl yaşanarak okunacağını gösteren bu muazzam performans 10 numarada etkisini hissettiriyor.
1: Meğer soğuk değilmiş ellerin, yok avuçlarımda, meğerse gözlerin.

Süper FM'de hafta sonu enerjisi devam ederken Süper 20'de tempoyu yükselten işlerle ilerliyoruz. Emre Fel ve Funk Takıl. 70'lerin o sıcak Anadolu pop ruhunu funk ritimleriyle öyle bir

0: İyi ki QNB'ye geçmişim. Beni QNB Plus programına dahil ettiler. El üstünde tutuyorlar.
1: Ayrıcalıklıyım diyorsun.
0: Tabii ya. EFT'ye, FAST'a hiçbir şey ödemiyorum. Bana diğer ATM'lerden para çekmek de ücretsiz. Yetmiyor. Bir de birikimime ek faiz kazanıyorum.
1: O zaman senin QNB'de çok paran vardır.
0: Yok ya. İşte biriktirebildiğim kadar.
2: Doğru duydunuz. Siz de QNB Mobil'den hesap açıp birikimlerinizi az çok demeden QNB'ye taşıyın. Birikimleriniz 300 bin liraya ulaşınca QNB Plus programının ayrıcalıklarından hemen yararlanmaya başlayın. Birikim yapmak hiç bu kadar avantajlı olmamıştır. Detaylı bilgi

erken rezervasyon fırsatlarını kaçırma. Rezervasyonunu şimdi yap, tatil mutluluğunu erkenden yaşa. Üstelik bonusa özel ayrıcalıklar ve 7500 TL bonus fırsatıyla. Detaylı bilgi jolitur.com 444 0644 ve acentelerimizde.

0: Empara.
1: Siz de hemen Empara'ya girin. Türkiye'nin büyük sigorta şirketlerinin tekliflerini kolayca karşılaştırın. En iyi teklifi seçin ve kaskonuzu anında oluşturun. En güzeli de üstüne bir de Empara'dan %15 nakit iade alın. Hem de üst limit olmadan.
0: Empara, Empara.
2: Yeleri pazaramada.
3: Türkiye radyolarının en iyi listesi Süper 20 devam ediyor.
4: Türkiye'nin en süperi Süper FM'de hafta sonu yolculuğumuz devam ediyor. Süper 20'de zirveye bir adım daha yaklaşıyoruz. Listemizin en istikrarlı isimlerinden biri olan APO, ömrümle kalıcılığın tesadüf olmadığını gösteriyor. Söz yazarlığındaki bilgeliğini ve samimiyetini her kelimesine işlediği bu hit, Süper 20'nin 8. basamağında zirve mücadelesini sürdürüyor.
5: Öyle bir ağırlık var benim.

Süper FM'de hafta sonunun en özel anlarında Süper 20'de yükselişini sürdüren bir isim var sırada. Ahiyan, listemizde 3. haftasında zirveye ulaşmak için sınırları zorluyor. Söz müziği kendine ait şarkısı Rüya Gibi dinle, hip hop dünyasının ne kadar derinleşebileceğini bizlere kanıtlıyor. Bu özgün çalışma 7 numaradaki sarsılmaz yerini koruyor bu.

Süper 20'de artık ilk 5'in kapısına dayandık. Ankara'nın o puslu ama samimi atmosferinden gelen en güzel rüzgarlardan birindeyiz şimdi. Ankara Ekos. Beni Allah, alternatif tınıların ana akım listelerde nasıl devleşebileceğini gösterdi. Dijitalde başlayan yolculuk kısa sürede sahneye taşınıyor ve geniş bir kitleye ulaşıyor. Ve Ankara Ekos, Süper 20'de 6 numarada zirveyi zorlayan isimlerden

Efendi Süper 20'de zirveye artık sadece birkaç adım kaldı. Şimdi sırada Semih Cenk'in güçlü hikaye anlatımını modern pop sounduyla buluşturduğu duygusu yüksek bir şarkı var.

0: 2 QNB'ye geçmişim. Beni QNB Plus programına dahil ettiler. El üstünde tutuyorlar.
1: Ayrıcalıklıyım diyorsun.
0: Tabii ya. EFT'ye, FAST'a hiçbir şey ödemiyorum. Bana diğer ATM'lerden para çekmek de ücretsiz. Yetmiyor. Bir de birikimime ek faiz kazanıyorum.
1: O zaman senin QNB'de çok paran vardır.
0: Yok ya. İşte biriktirebildiğim kadar.
2: Doğru duydunuz. Siz de QNB Mobil'den hesap açıp birikimlerinizi az çok demeden QNB'ye taşıyın. Birikimleriniz 300 bin liraya ulaşınca QNB Plus programının ayrıcalıklarından hemen yararlanmaya başlayın. Birikim yapmak hiç bu kadar avantajlı olmamıştı. Detaylı bilgi QNB.

0: erken rezervasyon fırsatlarını kaçırma. Rezervasyonunu şimdi yap, tatil mutluluğunu erkenden yaşa. Üstelik bonusa özel ayrıcalıklar ve 7500 TL bonus fırsatıyla. Detaylı bilgi jolitur.com 444 0644 ve acentelerimizde.
1: Süper FM. Türkiye radyolarının en iyi listesi Süper 20 devam ediyor.
2: Hafta sonunun tadını çıkardığımız bu güzel günde Süper FM'de en sevdiğiniz şarkılarla keyfinize keyif katmaya devam ediyoruz. Zirveye sadece 3 adım kala, pop'un en şık ve en güçlü kadın seslerinden biriyle baş başayız. Derya Ulu, müziğine her notasında tutku kattığı Hani ile listemizde fırtınalar estiriyor. Bizleri vokaliyle büyüleyen bu hit, 3 basamak ilerleyerek

bir hafta sonu. Umarım herkes bu güzel günü en iyi şekilde değerlendirebiliyordur. Beğenilen, sevilen şarkıların bir arada olduğu Süper 20'de şimdi sıradaki durakta Manifest var. Şarkıları daha iyiyle Manifest, Süper 20'de 3 numarada gücünü hissettirir.

şehirde heyecan en üst seviyede. Sırada sokağın nabzını tutan o dev hit var. APO, yeraltı projesiyle haftalardır sürdürdüğü amansız yükselişini bu hafta 3 adım ilerleyerek bir kez daha kanıtladı ve 2 numarada gücünü bir kez daha gösteriyor.

Süper FM'de Süper 20'nin zirvesine ulaştık. Bu hafta en çok dinlenen, en çok istek alan şarkıyı açıklamadan önce listemizin geride kalanlarına hızlıca bir göz atalım.

An Süper 20'de haftanın en büyüğünü, zirvenin gerçek sahibini açıklıyoruz. Bu hafta şampiyonluk koltuğunda listemizin ruhunu çok iyi bilen tanıdık bir isim var. Daha önceki haftalarda da zirvenin tozunu atan, ardından kısa süreliğine gerileyen ama bu hafta iki basamak birden devleşerek tacını geri alan Blok 3. Kusura bakmayla yeniden Süper 20'de bir numara. Duygusal etkisiyle zirvede yer alan bu özel şarkıyla sizlere veda ediyoruz. Ben Bahri Feda'yı eşlik eden herkese teşekkürler. Yeni liste, yeni şarkılar ve zirve mücadelesiyle haftaya yine burada olacağım. Süper FM'de kalın.

0: İyi ki QNB'ye geçmişim. Beni QNB Plus programına dahil ettiler. El üstünde tutuyorlar.
1: Ayrıcalıklıyım diyorsun.
0: Tabii ya. EFT'ye, FAST'a hiçbir şey ödemiyorum. Bana diğer ATM'lerden para çekmek de ücretsiz. Yetmiyor. Bir de birikimime ek faiz kazanıyorum.
1: O zaman senin QNB'de çok paran vardır.
0: Yok ya. İşte biriktirebildiğim kadar.
2: Doğru duydunuz. Siz de QNB Mobil'den hesap açıp birikimlerinizi az çok demeden QNB'ye taşıyın. Birikimleriniz 300 bin liraya ulaşınca QNB Plus programının ayrıcalıklarından hemen yararlanmaya başlayın. Birikim yapmak hiç bu kadar avantajlı olmamıştı. Detaylı bilgi QNB.com.tr'de.
3: Kasko teklifleri en parada şimdi, hem de %15 nakit iadeli. En para, en para.
4: Siz de hemen en paraya girin. Türkiye'nin büyük sigorta şirketlerinin tekliflerini kolayca karşılaştırın. En iyi teklifi seçin ve kaskonuzu anında oluşturun. En güzeli de üstüne bir de en paradan %15 nakit iade alın. Hem de üst limit olmadan.

0: anlık kaçırma. Rezervasyonunu şimdi yap, tatil mutluluğunu erkenden yaşa. Üstelik bonusa özel ayrıcalıklar ve 7500 TL bonus fırsatıyla. Detaylı bilgi jolitur.com 444-0644 ve acentelerimizde.
1: Duran varlıkları yeni nesil bir müzik grubu sananlar için ekonomi konuşuyoruz. Müzik ve yatırım dünyası ilk kez bir arada. Odea Radyo'da. Odea Radyo, Karnaval'da.

0: kiminle tatile gideceğin önemli. Seni de bütçeni de düşünmeli. Ne istediğini iyi bilmeli. Tıpkı ETS gibi. Ben tatile ETS ile çıkıyorum, rahat ediyorum. Üstelik maksimuma özel fırsatlar da seni bekliyor. Sen de gel ETS'ye, bütçe dostu otellerde tatilini planla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: ETS'nin sunduğu O İş Bende hafta içi her gün 14-17 arasında Süper FM'de.

arkadaşlar, dikkatiniz bende değil mi? Çünkü söyleyeceklerim hepinizi yakından ilgilendiriyor. Eğer hala Karnaval App'e üye olmadıysanız pek çok ücretsiz konser, tiyatro ve basketbol maçı biletlerini kaçırıyorsunuz demektir. E ne yapacağız peki? Çok basit. Karnaval App'i indir, üye ol ve bildirimlerini açıp tüm fırsatlardan haberdar ol.

0: İyi ki QNB'ye geçmişim. Beni QNB Plus programına dahil ettiler. El üstünde tutuyorlar.
1: Ayrıcalıklıyım diyorsun.
0: Tabii ya. EFT'ye, FAST'a hiçbir şey ödemiyorum. Bana diğer ATM'lerden para çekmek de ücretsiz. Yetmiyor. Bir de birikimime ek faiz kazanıyorum.
1: O zaman senin QNB'de çok paran vardır.
0: Yok ya. İşte biriktirebildiğim kadar.
2: Doğru duydunuz. Siz de QNB Mobil'den hesap açıp birikimlerinizi az çok demeden QNB'ye taşıyın. Birikimleriniz 300 bin liraya ulaşınca QNB Plus programının ayrıcalıklarından hemen yararlanmaya başlayın. Birikim yapmak hiç bu kadar avantajlı olmamıştı. Detaylı bilgi QNB.

erken rezervasyon fırsatlarını kaçırma. Rezervasyonunu şimdi yap, tatil mutluluğunu erkenden yaşa. Üstelik bonusa özel ayrıcalıklar ve 7500 TL bonus fırsatıyla. Detaylı bilgi jolitur.com 444 0644 ve acentelerimizde.

0: para.
1: Siz de hemen M-Para'ya girin, Türkiye'nin büyük sigorta şirketlerinin tekliflerini kolayca karşılaştırın. En iyi teklifi seçin ve kaskonuzu anında oluşturun. En güzeli de üstüne bir de M-Para'dan %15 nakit iade alın. Hem de üst

Datça'nın en güzel yerinde aklınıza anılarınız değil, yatırımlarınız gelecek. Müzik ve yatırım dünyası ilk kez bir arada. Odea Radyo'da. Odea Radyo, Karnaval'da.

0: Bu programda ürün yerleştirme yapılmaktadır. Saat 15. ETS ile Yeni Saat başlıyor.
1: Geç kalmadın. ETS'de erken rezervasyon devam ediyor. Sen de benim gibi tatilini ETS'den erken al, az öde. Planın değişirse paran iade. Üstelik maksimuma özel fırsatlar da seni bekliyor. Fırsatlar ve iptal iade paketi hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.

0: 2 QNB'ye geçmişim. Beni QNB Plus programına dahil ettiler. El üstünde tutuyorlar.
1: Ayrıcalıklıyım diyorsun.
0: Tabii ya. EFT'ye, FAST'a hiçbir şey ödemiyorum. Bana diğer ATM'lerden para çekmek de ücretsiz. Yetmiyor. Bir de birikimime ek faiz kazanıyorum.
1: O zaman senin QNB'de çok paran vardır.
0: Yok ya. İşte biriktirebildiğim kadar.
2: Doğru duydunuz. Siz de QNB Mobil'den hesap açıp birikimlerinizi az çok demeden QNB'ye taşıyın. Birikimleriniz 300 bin liraya ulaşınca QNB Plus programının ayrıcalıklarından hemen yararlanmaya başlayın. Birikim yapmak hiç bu kadar avantajlı olmamıştı. Detaylı bilgi QNB.com.tr'de.
3: Kasko teklifleri en parada şimdi, hem de %15 nakit iadeli. En para, en para.
4: Siz de hemen en paraya girin. Türkiye'nin büyük sigorta şirketlerinin tekliflerini kolayca karşılaştırın. En iyi teklifi seçin ve kaskonuzu anında oluşturun. En güzeli de üstüne bir de en paradan %15 nakit iade alın. Hem de üst limit olmadan.
3: En para, en para.

0: erken rezervasyon fırsatlarını kaçırma. Rezervasyonunu şimdi yap, tatil mutluluğunu erkenden yaşa. Üstelik bonusa özel ayrıcalıklar ve 7500 TL bonus fırsatıyla. Detaylı bilgi jolitur.com 444 0644 ve acentelerimizde.
1: Çok hisli bir parçanın en güzel yerinde aklınıza anılarınız değil, yatırımlarınız gelecek. Müzik ve yatırım dünyası ilk kez bir arada. Odea Radyo'da. Odea Radyo, Karnaval'da.

arkadaşlar, dikkatiniz bende değil mi? Çünkü söyleyeceklerim hepinizi yakından ilgilendiriyor. Eğer hala Karnaval App'e üye olmadıysanız pek çok ücretsiz konser, tiyatro ve basketbol maçı biletlerini kaçırıyorsunuz demektir. E ne yapacağız peki? Çok basit. Karnaval App'i indir, üye ol ve bildirimlerini açıp tüm fırsatlar...

0: İyi ki QNB'ye geçmişim. Beni QNB Plus programına dahil ettiler. El üstünde tutuyorlar.
1: Ayrıcalıklıyım diyorsun.
0: Tabii ya. EFT'ye, FAST'a hiçbir şey ödemiyorum. Bana diğer ATM'lerden para çekmek de ücretsiz. Yetmiyor. Bir de birikimime ek faiz kazanıyorum.
1: O zaman senin QNB'de çok paran vardır.
0: Yok ya. İşte biriktirebildiğim kadar.
2: Doğru duydunuz. Siz de QNB Mobil'den hesap açıp birikimlerinizi az çok demeden QNB'ye taşıyın. Birikimleriniz 300 bin liraya ulaşınca QNB Plus programının ayrıcalıklarından hemen yararlanmaya başlayın. Birikim yapmak hiç bu kadar avantajlı olmamıştı. Detaylı bilgi QNB.com.tr'de. Ben QNB'ye geçiyorum.
3: İş

0: İyi ki QNB'ye geçmişim. Beni QNB Plus programına dahil ettiler. El üstünde tutuyorlar.
1: Ayrıcalıklıyım diyorsun.
0: Tabii ya. EFT'ye, FAST'a hiçbir şey ödemiyorum. Bana diğer ATM'lerden para çekmek de ücretsiz. Yetmiyor. Bir de birikimime ek faiz kazanıyorum.
1: O zaman senin QNB'de çok paran vardır.
0: Yok ya. İşte biriktirebildiğim kadar.
2: Doğru duydunuz. Siz de QNB Mobil'den hesap açıp birikimlerinizi az çok demeden QNB'ye taşıyın. Birikimleriniz 300 bin liraya ulaşınca QNB Plus programının ayrıcalıklarından hemen yararlanmaya başlayın. Birikim yapmak hiç bu kadar avantajlı olmamıştı. Detaylı bilgi QNB.

0: otel rezervasyon fırsatlarını kaçırma. Rezervasyonunu şimdi yap, tatil mutluluğunu erkenden yaşa. Üstelik bonus özel ayrıcalıklar ve 7500 TL bonus fırsatıyla. Detaylı bilgi jolitur.com 444 0644 ve acentelerimizde.
1: Kasko teklifleri en parada şimdi, hem de %15 nakit iadeli. En para, en para.
2: Siz de hemen en paraya girin. Türkiye'nin büyük sigorta şirketlerinin tekliflerini kolayca karşılaştırın. En iyi teklifi seçin ve kaskonuzu anında oluşturun. En güzeli de üstüne bir de en paradan %15 nakit iade alın. Hem de üst

0: programda ürün yerleştirme yapılmaktadır. Saat 16. ETS ile yeni saat başlıyor.
1: Kiminle tatile gideceğin önemli. Seni de bütçeni de düşünmeli. Ne istediğini iyi bilmeli. Tıpkı ETS gibi. Ben tatile ETS ile çıkıyorum, rahat ediyorum. Üstelik maksimuma özel fırsatlar da seni bekliyor. Sen de gel ETS'ye, bütçe dostu otellerde tatilini planla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
0: Bu pusula en yenileri gösteriyor. Son dönemin en yeni Türkçe şarkıları Apple Music ve Karnaval sunar. Pusula.
2: Yepyeni hafta sonundan yepyeni şarkılarla herkese merhaba. Apple Music ve Karnaval'ın ortak listesi olan Pusula'da yine yeni şarkıları dinlemeye başlıyoruz. Ben Emirhan. İlk şarkımız bir ortak şarkı olacak. Gökhan Özen ve Demet Akalın. Yıllar önce Gökhan Özen çıkarttığı albümde bu şarkıyı yorumlamıştı. Bir kez daha Demet Akalın'la birlikte yorumladılar. Hangi şarkıdan bahsediyorum? Gökhan Özen ve Demet Akalın, Benden Sorulur. Pusula başlıyor. Hoş geldiniz.

0: son dönemin en yeni Türkçe şarkıları Pusula.
1: Apple Müzik ve Karnaval'ın ortak listesi olan Pusula'da sıra geldi Serdar Ortaç'a. Sözü ve bestesi kendisine ait olan yeni şarkısı. Farkında değil, şimdi Pusula'da. Koyunu...

0: Farkında değil. Farkında değil.
1: Son dönemin en yeni Türkçe şarkıları. Pusula.
2: Pusula devam ediyor. Geçtiğimiz haftalarda olduğu gibi birbirinden özel mesajlar var. Onlardan bir tanesine geldi sıra. Kimden bahsediyorum? Mert Demir. Yeni şarkısı biterse hatıranla pusulada olacak ama şarkıdan önce bakalım Mert neler söylemiş.
3: Merhaba, ben Mert Demir. Yeni şarkım biterse hatıran şimdi pusula listesinde.

0: son dönemin en yeni Türkçe şarkıları. Pusula.
1: Pusula devam ediyor. Bir ortak şarkıya daha geldi sıra. Kimlerden bahsediyorum? Simge ve Zeki Arkun. Yeni şarkıları, yeni biri. Şimdi Pusula'da. Ya.

0: son dönemin en yeni Türkçe şarkıları Pusula.
1: Pusula devam ediyor. Bir sesli mesaja daha geldi sıra. Kimden bahsediyorum? Öykü Dörter. Yeni şarkısı Yarınımız Olmayacak şimdi Pusula'da, ama şarkıdan önce bakalım Öykü neler söylemiş.
2: Selamlar, ben Öykü Dörter. Yeni şarkım Yarınımız Olmayacak şimdi sizlerle. Aslında oldukça dramatik ve karanlık bir hikayesi var Yarınımız Olmayacak'ın. Çünkü tutku ve yıkımın iç içe geçtiği çok karanlık, çok dramatik bir aşkı anlatıyor. Hatta ben böyle bunu biraz bir savaş cephesinde son kez kılıçların çekildiği bir ana benzetiyorum. Son bir yüzleşme gibi. Hatta o yüzden şarkının introsunda savaş yıllıklarına benzettik aranjesiyle beraber. O yüzden böyle en basit haliyle aşkın nefrete dönüşmesi diyebilirim. Yarınımız Olmayacak şimdi Pusula listesinde. Keyifli dinlemek.

0: dönemin en yeni Türkçe şarkıları Pusula.
1: Apple Müzik ve Karnaval'ın ortak listesi olan Pusula devam ediyor. Sıra geldi Murat Boz'a. Sözü ve bestesi kendisine ait olan, aranjörlüğünü ise Mustafa Ceceli'nin üstlendiği yeni şarkısı. Murat Boz, Gülistan şarkısıyla Pusula'da. Bir sabah...

0: Son dönemin en yeni Türkçe şarkılarıyla Pusula devam edecek.
1: İyi ki QNB'ye geçmişim. Beni QNB Plus programına dahil ettiler. El üstünde tutuyorlar.
2: Ayrıcalıklıyım diyorsun.
1: Tabii ya. EFT'ye, FAST'a hiçbir şey ödemiyorum. Bana diğer ATM'lerden para çekmek de ücretsiz. Yetmiyor. Bir de birikimime ek faiz kazanıyorum.
2: O zaman senin QNB'de çok paran vardır.
1: Yok ya. İşte biriktirebildiğim kadar.
3: Doğru duydunuz. Siz de QNB Mobil'den hesap açıp birikimlerinizi az çok demeden QNB'ye taşıyın. Birikimleriniz 300 bin liraya ulaşınca QNB Plus programının ayrıcalıklarından hemen yararlanmaya başlayın. Birikim yapmak hiç bu kadar avantajlı olmamıştı. Detaylı bilgi

erken rezervasyon fırsatlarını kaçırma. Rezervasyonunu şimdi yap, tatil mutluluğunu erkenden yaşa. Üstelik bonusa özel ayrıcalıklar ve 7500 TL bonus fırsatıyla. Detaylı bilgi jolitur.com 444 0644 ve acentelerimizde.

0: Empara.
1: Siz de hemen Empara'ya girin. Türkiye'nin büyük sigorta şirketlerinin tekliflerini kolayca karşılaştırın. En iyi teklifi seçin ve kaskonuzu anında oluşturun. En güzeli de üstüne bir de Empara'dan %15 nakit iade alın. Hem de üst limit olmadan.
0: Empara, Empara.

0: Arkadaşlar dikkatiniz bende değil mi? Çünkü söyleyeceklerim hepinizi yakından ilgilendiriyor. Eğer hala Karnaval Epe üye olmadıysanız pek çok ücretsiz konser, tiyatro ve basketbol maçı biletlerini kaçırıyorsunuz demektir. E ne yapacağız peki? Çok basit. Karnaval Epe'i indir, üye ol ve bildirimlerini açıp tüm fırsatlardan haberdar ol.
1: Son dönemin en yeni Türkçe şarkılarıyla Pusula devam ediyor.
2: Pusula devam ediyor. Şimdi sıra Maderzat ekibine geldi. Kederliyim şarkısıyla Pusula'da olacaklar ama şarkıdan önce bakalım Maderzat neler söylemiş.
3: Merhaba, biz Maderzat. Yeni şarkımız Kederliyim Maderzat müzik etiketiyle tüm dijital platformlarda. Umarım beğenirsiniz. Söz ve müziği bana ait olan Kederliyim şarkısı yine benim aşklarımdan, yaşanmışlıklarımdan esinlenerek yazdığım bir eser. Ve şimdi Kederliyim şarkısı Karnaval Pusula'da.

0: son dönemin en yeni Türkçe şarkıları Pusula.
1: Apple Müzik ve Karnaval'ın ortak listesi olan Pusula devam ediyor. Sıra geldi Bora Duran'a. Sözü ve bestesi Sedat Kundura'ya ait olan ve aranjörlüğünü ise Yıldıray Gürgen'in üstlendiği yeni şarkısı. Bora Duran, Destina, şimdi Pusula'da.

0: derdine, çıktın zamansız bir seyre, bahtım göğe, denizlere.
1: Son dönemin en yeni Türkçe şarkılarıyla Pusula devam ediyor.
2: Pusula devam ediyor. Sıra Koray Candemir'e geldi. Sözü bestesi kendisine ait olan yeni şarkısı. Cahil Çocuklar şimdi Pusula'da.

0: son dönemin en yeni Türkçe şarkıları Pusula.
1: Apple Müzik ve Karnaval'ın ortak listesi olan Pusula devam ediyor. Mayıs ayının ilk Pusula yayını. Sıra Fatma Turgut'a geldi. Talu Şarkıları albümünün kendine özgü yorumuyla İşte Öyle Bir Şey şarkısını yorumladı. Ve vakit kaybetmiyoruz. Fatma Turgut İşte Öyle Bir Şey şarkısıyla Pusula'da. Seni

0: son dönemin en yeni Türkçe şarkılarıyla Pusula devam edecek.
1: Geç kalmadın. ETS'de erken rezervasyon devam ediyor. Sen de benim gibi tatilini ETS'den erken al, az öde. Planın değişirse paran iade. Üstelik maksimuma özel fırsatlar da seni bekliyor. Fırsatlar ve iptal iade paketi hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
2: ETS ile gel.
3: ETS'nin sunduğu O iş bende hafta içi her gün 14-17 arasında Süper FM'de.
0: Son dönemin en yeni Türkçe şarkılarıyla Pusula devam ediyor.
4: Pusula devam ediyor. Sıra Berkay Altunya'ya geldi. Sözü bestesi kendisine ait olan yeni şarkısı Düzeni Bozuk'la şimdi Pusula'da.

0: dönemin en yeni Türkçe şarkıları Pusula.
1: Apple Müzik ve Karnaval'ın ortak listesi olan Pusula'da sıra Sena Eris ve Yasir Mi şarkısına geldi. Aşk dediğinden şarkısıyla Pusula'da olacaklar ama şarkıdan önce bakalım Sena neler söylemiş.
2: Merhabalar, ben Sena Eris. Yeni şarkımızın ismi Aşk dediğinden. Şarkımız diyorum çünkü bu benim ilk de çalışmam. Bir Yasir Mi bestesi. Aynı zamanda kendisiyle birlikte seslendirdik bu şarkıyı. Düzenlemesi Kaan Malkoç'a ait. İyi müzisyenlerle çalışmak beni çok mutlu ediyor gerçekten. Dolayısıyla bu şarkının yapım sürecinden büyük keyif aldığımı söyleyebilirim. Umarım çok beğenirsiniz. Şarkımız şimdi Apple Müzik Karnaval ortak yapımı olan Pusula listesinde.

0: dönemin en yeni Türkçe şarkıları Pusula.
1: Pusula devam ediyor. Sıra Gökhan Türkmen'e geldi. Bestesi kendisinin ve Ozan Turgut'a ait olan, aranjörlüğünü ise Alper Anağ'ın üstlendiği yeni şarkısı. Yalan şimdi Pusula'da. Duvar.

0: son dönemin en yeni Türkçe şarkıları Pusula.
1: Pusula devam ediyor. Yavaş yavaş da Pusula'nın sonuna doğru yaklaşıyoruz. Sıra Alança'ya geldi. Yeni şarkısı Pusula'da olacak ama şarkıdan önce bakalım Alança neler söylemiş.
2: Merhaba, ben Alança. Yeni şarkım Serseri artık sana emanet. Yorgunluklarını bir kenara at. Dans etmen için yazdım. İyi.

0: dönemin en yeni Türkçe şarkıları Pusula.
1: Yepyeni hafta sonunda yepyeni şarkıların buluştuğu Pusula listesinin artık sonuna geldik. Ben Emirhan, sizlere Sufle ve Teoman'ın Çölde Çiçek şarkısıyla veda ediyorum. Yeni haftada yeni keşiflerde görüşmek dileğiyle kendinize çok iyi bakın, hoşça kalın.

0: pusula sona erdi.
1: Son dönemin en yeni Türkçe şarkılarını buluşturan müzik listesi Pusula,
0: Karnaval'da ve Apple Music'te. Pusula.
2: İyi ki QNB'ye geçmişim. Beni QNB Plus programına dahil ettiler, el üstünde tutuyorlar.
3: Ayrıcalıklıyım diyorsun.
2: Tabii ya, EFT'ye, FAST'a hiçbir şey ödemiyorum. Bana diğer ATM'lerden para çekmek de ücretsiz. Yetmiyor, bir de birikimime ek faiz kazanıyorum.
3: O zaman senin QNB'de çok paran vardır.
2: Yok ya, işte biriktirebildiğim kadar.
4: Doğru duydunuz. Siz de QNB Mobil'den hesap açıp birikimlerinizi az çok demeden QNB'ye taşıyın. Birikimleriniz 300 bin liraya ulaşınca QNB Plus programının ayrıcalıklarından hemen yararlanmaya başlayın. Birikim yapmak hiç bu kadar avantajlı olmamıştı. Detaylı bilgi QNB.com.tr'de. Ben QNB'ye geçiyorum.
5: Arkadaşlar dikkatiniz bende değil mi? Çünkü söyleyeceklerim hepinizi yakından ilgilendiriyor. Eğer hala Karnaval App'e üye olmadıysanız pek çok ücretsiz konser, tiyatro ve basketbol maçı biletlerini kaçırıyorsunuz demektir. E ne yapacağız peki? Çok basit. Karnaval App'i indir, üye ol ve bildirimlerini açıp tüm fırsatları...

0: Bu programda ürün yerleştirme yapılmaktadır. Saat 17. ETS ile Yeni Saat başlıyor.
1: Geç kalmadın. ETS'de erken rezervasyon devam ediyor. Sen de benim gibi tatilini ETS'den erken al, az öde. Planın değişirse paran iade. Üstelik maksimuma özel fırsatlar da seni bekliyor. Fırsatlar ve iptal iade paketi hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.

0: İyi ki QNB'ye geçmişim. Beni QNB Plus programına dahil ettiler. El üstünde tutuyorlar.
1: Ayrıcalıklıyım diyorsun.
0: Tabii ya. EFT'ye, FAST'a hiçbir şey ödemiyorum. Bana diğer ATM'lerden para çekmek de ücretsiz. Yetmiyor. Bir de birikimime ek faiz kazanıyorum.
1: O zaman senin QNB'de çok paran vardır.
0: Yok ya. İşte biriktirebildiğim kadar.
2: Doğru duydunuz. Siz de QNB Mobil'den hesap açıp birikimlerinizi az çok demeden QNB'ye taşıyın. Birikimleriniz 300 bin liraya ulaşınca QNB Plus programının ayrıcalıklarından hemen yararlanmaya başlayın. Birikim yapmak hiç bu kadar avantajlı olmamıştır. Detaylı bilgi QNB.

Atlantis Yapım Organizasyonu'yla gerçekleşecek bu muhteşem gecede dillerden düşmeyen hit şarkılar, göz alıcı sahne şovları ve Edis'in bitmek bilmeyen enerjisiyle unutulmaz bir gece sizi bekliyor. Biletler Biletix, bu bilet ve Paribu.

Arkadaşlar dikkatiniz bende değil mi? Çünkü söyleyeceklerim hepinizi yakından ilgilendiriyor. Eğer hala Karnaval App'e üye olmadıysanız pek çok ücretsiz konser, tiyatro ve basketbol maçı biletlerini kaçırıyorsunuz demektir. E ne yapacağız peki? Çok basit. Karnaval App'i indir, üye ol ve bildirimlerini açıp tüm fırsatlardan haberdar ol.

0: bence son zamanlarda artık bu tanılar mı çoğaldı yoksa insanlar mı kendilerine çok böyle hastalık yapıştırmaya başladı bilmiyorum ama insanlar bunu daha böyle ele ağza düşürdü yani. Bende DEP var. Niye diyorum? Bütün kriterlere uyuyorum. Bende diyor şey hiperaktivite var diyor ben. Nereden var diyorum sende? Hiperaktivite.
1: Fıkır fıkırım şu an.
2: Her şeyi oynarım.
1: Bak şu an bir yerde bir şey çalıyor ya yanımda oturamıyorum kız diye. Lan o hiperaktivite diye.
0: Ben nereden diyorum?
1: Zillisin sen kız hiperaktivite. Çıkı çıkı çıkı çıkı. Anlatan adamlar.

kırıyor her günün akşamı ve bana kalıyor boynunu bükmesi.

Sanki serde bir şey soldu ahdımdan hafif.

0: Kiminle tatile gideceğin önemli. Seni de bütçeni de düşünmeli. Ne istediğini iyi bilmeli. Tıpkı ETS gibi. Ben tatile ETS ile çıkıyorum, rahat ediyorum. Üstelik maksimuma özel fırsatlar da seni bekliyor. Sen de gel ETS'ye, bütçe dostu otellerde tatilini planla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: ETS'nin sunduğu O iş Bende hafta içi her gün 14-17 arasında Süper FM'de.

Arkadaşlar dikkatiniz bende değil mi? Çünkü söyleyeceklerim hepinizi yakından ilgilendiriyor. Eğer hala Karnaval App'e üye olmadıysanız pek çok ücretsiz konser, tiyatro ve basketbol maçı biletlerini kaçırıyorsunuz demektir. E ne yapacağız peki? Çok basit. Karnaval App'i indir, üye ol ve bildirimlerini açıp tüm fırsatlar...

programda ürün yerleştirme yapılmaktadır. Saat 19. ETS ile Yeni Saat başlıyor. Kiminle tatile gideceğin önemli. Seni de bütçeni de düşünmeli. Ne istediğini iyi bilmeli. Tıpkı ETS gibi. Ben tatile ETS ile çıkıyorum, rahat ediyorum. Üstelik maksimuma özel fırsatlar da seni bekliyor. Sen de gel ETS'ye, bütçe dostu otellerde tatilini planla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi ETS turnuvası.

Arkadaşlar dikkatiniz bende değil mi? Çünkü söyleyeceklerim hepinizi yakından ilgilendiriyor. Eğer hala Karnaval App'e üye olmadıysanız pek çok ücretsiz konser, tiyatro ve basketbol maçı biletlerini kaçırıyorsunuz demektir. E ne yapacağız peki? Çok basit. Karnaval App'i indir, üye ol ve bildirimlerini açıp tüm fırsatlardan haberdar ol.

0: Orkestra arkadaşlarım için de alkış.
1: Reklam.

0: Bu programda ürün yerleştirme yapılmaktadır. Saat 20. ETS ile Yeni Saat başlıyor.
1: Geç kalmadın. ETS'de erken rezervasyon devam ediyor. Sen de benim gibi tatilini ETS'den erken al, az öde. Planın değişirse paran iade. Üstelik maksimuma özel fırsatlar da seni bekliyor. Fırsatlar ve iptal iade paketi hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.

Arkadaşlar dikkatiniz bende değil mi? Çünkü söyleyeceklerim hepinizi yakından ilgilendiriyor. Eğer hala Karnaval App'e üye olmadıysanız pek çok ücretsiz konser, tiyatro ve basketbol maçı biletlerini kaçırıyorsunuz demektir. E ne yapacağız peki? Çok basit. Karnaval App'i indir, üye ol ve bildirimlerini açıp tüm fırsatlar...

Arkadaşlar dikkatiniz bende değil mi? Çünkü söyleyeceklerim hepinizi yakından ilgilendiriyor. Eğer hala Karnaval Epe üye olmadıysanız pek çok ücretsiz konser, tiyatro ve basketbol maçı biletlerini kaçırıyorsunuz demektir. E ne yapacağız peki? Çok basit. Karnaval Epe'i indir, üye ol ve bildirimlerini açıp tüm fırsatlardan haberdar ol.

Peşini bırakmayan o şarkıdan sıkıldıysan, yeni bir şeyler keşfetmek için karnavalı başlat. En iyi DJ'lerin hazırladığı yepyeni müzik akışlarıyla, eğlenceli sohbetler ve podcastlerle hep canlı kal. Karnaval uygulamasını